Kura wedi. Aku kudu njejeke tu mindak kleru. Senadyan kudu ngurbanke rasa. Panjiwa ragaku.